0: 恭喜发财，恭喜精彩，
1: 恭喜，恭喜，请带着这份祝福走上你的舞台，祝你一路生花。
2: Thank you so much。
3: Bu şarkıyı seçtim çünkü Türkiye'nin en klasik şarkılarından biridir ve eski zamanlarda aşkın nasıl olduğunu göstermek istedim. Çünkü çok masum ve çok tatlı. Bu oyunda tam olarak onu anlatıyor.

0: 他唱了两首歌合在一起为大家呈现出来，我们闲言少叙，先来打分，各位评审做好准备，请打分。
1: I think the way that she started with is just simply with her voice and the guitar was a beautiful start. And then she took us to this, like, you know, this almost like Turkish dance party.
2: Она поразила своим высоким, мощным регистром, раскрылась по-новому.
0: Please score. 来吧，贺林，看到了吗？ One, two. 两位评审为你爆灯，
3: Thank you so much.
0: 为你定格了高光时刻。Thank
3: you.
4: 이득인 이득씨 부근 트럭 비밀리케트는 트나민 우즈는 우머는 바이란스트가나 소나우 셰티 주르 우즈는 오탄나 디긴 사그나신 빌드르긴 은혈파즈미즈든 다우스는 성그르난 니미세브 жар болған, жарылған үннен естіп, расында да сол бір сағынышты сезінгеніміз бар. Менің ойымша, енді поп әндерінен бөлек өзінің ұлттық әндеріне көбірек мән берілсе, нұр үстіне нұр болатын шығар деп ойлаймын. Рахмет, өте керемет.
3: Рахмет.
4: Beautiful voice. Teşekkür ederim.
3: Şişi, thank you. Рахмет.
5: In the very first part of the performance, I am amazed with your beautiful and emotional voice. But later, you add something very modern into the song, into the performance. We let the song break, and that's the way that folk songs still alive throughout through generations.
3: Thank you so much. Thank you so much.
6: Helen, seninle gurur duyuyorum. Türk müziğini çok güzel bir şekilde gösterdin herkese. Yeni nesillere de bunu bu şekilde aktaracağız. Sayende bunu başardık. Teşekkür ederim.
3: Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Çok sağ olun.
0: 给我们介绍一下这样的编排是出于什么样的原因？
3: Öncelikle ismi Allı Turnam ilk türkünün. İsmimle de özel bir bağ var. İsmimin anlamı kuş yuvası. Haber getiren kuşlara Keroğlan'ı da kendi orijinal yapısını bozmadan ama daha da modernleştirerek ikisini birleştirip iki duyguyu da karşıya geçirmek istedim. Umarım Türk kültürünü doğru bir şekilde, güzel bir şekilde yansıtabilmişimdir ve umarım Türk kültürünü.
0: 所以你在舞台上就是一支翩翩起舞的很热烈的很洒脱的红雨仙鹤，你做到了。来吧，马上要看到的是贺林的得分情况了，请看大屏幕。 哇， 137分。
3: Çok teşekkürler, 谢谢。
0: 谢谢，接下来时间继续交给王耀庆，我们期待下一位选手的闪亮登场。让我们接下来欢迎南非的孟伟帝。OK,
7: let's do this part.